Mantıyoruz dikkat bin kil, mantıyoruz dikkat bin kil. Aranca kakao, şkendi nimle tenmit San Pedro karşıt yok dikkat bin kil. Juan, Juan elik yok oçra bin kil. Sakal yok ora bin kil. Radio çana kolun sakalarin solikak ale balarin şikakao San Pedro karşıt. Mantıyoruz dikkat bin kil. Leşak şikakao, mantıyoruz dikkat bin kil. Nakak etçin num takenak sayle çol çiruli loklak ekukaine. Mantio serenak suero spanish manak raqe relika angel que jun amo kachik to kwan kerikin chishan to raqe mantio sere mantio snak suek ulsale jun kabala mantio sere la su chue suer chak kabali plataforma de TikTok mantio suek ulsale jun kabal mantio to aran bar kwan kes to bar hulak kali se lika angel erikin chirla kerip nume qetsu akhlan chilika angel charelika angel Alish dijo en Kili Santi Rosario, Sashkab Likati Noval, Bantio Shere, Nak Shue Roch Beni Chiruli Lok La Junk Amokain. Kabir Chihon Kabich Janto El Selejunka Bal, Chakala Kukana, Kuarani Pich Selejunka Bal. Aquí finalizamos el programa Bantio Shinko, si Dios así lo permite. Mañana regresaremos con usted cuando sea las 5 de la mañana con el programa Pan, el Pan que da vida. Bendiciones, pase feliz tarde. Manda chica como te la quería, ulas cabecips el programa Licuana que octuam. Cabecips el bichain de Shirakbali Kakangel.